0: Caterin de Trollin.
1: No kazina
2: ali wadudu dudu dudu.
1: Hello, madamu njudi sibuke ile
3: chemke ndake kazi guiri mundayu.
1: Hello,
3: hello,
1: ola ilo ego ha
3: hello
1: hapa